0: güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantamda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Sen günahkar, sen sitemkar. Yapacak bir şey yok. Ben ağladım, sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Bense idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radio Fresh.

yabancı çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın, geçmişiyle kavgalı. Tanrı'ya sığınan kız çocuğu geceleri, İsyankâr gündüzleri. İpleri dolaşmış uçurtmuş.

ayak izlerini kuşlar yesin diye ekmek kırıntıları bırakıp geride. En sevdiği ses çocuk sesi. Oysa anne olmayı istememiş, yıllar var ki kendi hiçbir zaman kök salmamış ki. Sırf bir gün

rüzgarda savrul, başına buyurun. Rüzgarda savrul, başına buyruk, senle ben.

0: çıkacak göğsünde uyudu kadın. Hep tek başıma.
1: Radyo Fresh.
2: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
3: Sürmez mi?
2: Sürseniz olmaz mı?
3: Güzel olan her şey sürer mi?
2: Sürmez mi?
3: Sürmesin.
2: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
4: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Haleli Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.
5: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand?
6: Sen kimsin peki? Parolayı söyle.
7: Ya ben kim olacağım? Söyle.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh. 3, 4.

Bana soracak olursanız tatile gitmek için en uygun zamanların bu zamanlar olduğunu söylerim. Tabii ki kişiden kişiye değişiklik gösterir ama böyle o kalabalık hengame biraz daha azalmış oluyor sanıyorum bu tarihte. Deniz biraz daha çarşaf gibi oluyor. Ne bileyim, su biraz daha sıcak oluyor. Sanıyorum herkesin üzerine Eylül rehaveti çöktüğü için. Şimdi diyeceksiniz ki Gül daha Ağustos ne Eylül'ü. Evet, haklı olabilirsiniz belki. Ama böyle gizli bir rehavet kesinlikle var. Artık insanlar sonbahar psikolojisine giriyorlar. Şimdi bunu nasıl tatille bağdaştırdığıma gelince, her yaz aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için bugün size Türkiye'nin gizli kalmış tatil noktalarından bahsetmek istiyorum. Böyle Abant'ın kalabalığı, ne bileyim Bodrum'un gürültüsü, Sapanca'nın kalıplaşmışlığı artık size heyecan vermiyorsa anlatacaklarım listem tam da size göre diye düşünüyorum ben. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Her yaz tatili planı yaparken böyle kendinizi aynı sorularla boğuşurken muhtemelen buluyorsunuz. Hepimiz buluyoruz çünkü. İşte yine mi Bodrum'a gideceğiz? İşte yine mi Antalya'ya gideceğiz? Yine mi İzmir'e gideceğiz? Yine mi her yer kalabalık olacak? Bu soruları soruyorsanız ya da düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Tatil böyle sadece valiz hazırlamaktan ibaret değil. Ya da güneş kremi almak, birkaç mayo ile yola çıkmak hiç değil. Aynı zamanda insanın böyle birazcık ruhunu dinlendirmesi, yenilenmesi, belki sıradanlıktan uzaklaşıp yeni yerler keşfetmesi de. Ama ne yazık ki artık birçok popüler tatil rotası, işte kalabalıklar ve o gürültü arasında o aradığımız huzuru galiba bulamıyoruz. İşte tam da bu yüzden farklı bir şeyler arayanlar için Türkiye'nin gizli kalmış, doğal güzellikleriyle büyüleyen ve kalabalıklardan uzak tatil cennetlerini sizler için anlatmaya niyetlendim. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, artık tatil sezonu da sona ermek üzere, şimdi mi aklına geldi diye. Seneye de sonuçta tatile çıkacağız değil mi? Hem hala belki tatile çıkmamış olanlar da vardır. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Sor.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül, güle, güle. Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
3: Reklamlar.
1: Akademi Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Gül güne gülle.
2: Radyo 5.
4: Gül güne gülle devam ediyor.
2: Gül güne gülle devam ediyor.
4: Radyo

çok sevilen tatil lokasyonlarından bir tanesi Marmaris. Ve orada keşfedilmeyi bekleyen harika koylar ve plajlar var. Ben de bugün size bunları anlatıyorum. Amos Koyu ile devam edelim mi? Amos Koyu, Turunç ve Kumlubük arasında bulunuyor. Bu muhteşem koy böyle tertemiz denizi ve pek çok farklı deniz canlısına ev sahipliği yaptığı için akvaryum koyu olarak da adlandırılıyor. Koya sadece özel araçlarla ulaşım sağlanabiliyor bu arada. Bu nedenle diğer koylara kıyasla biraz daha az kalabalık olduğunu söyleyeyim. Koyun bulunduğu bölgede çakıl ve kumdan oluşan bir plaj yer alıyor. Eğer bu koya gitmeyi planlıyorsanız yanınızda deniz gözlüklerinizi ve snorkellerinizi mutlaka götürün. Çünkü bu muhteşem koyda ve yakınlarda dalış yaparak çeşitli deniz canlılarını ve bazı tarihi kalıntıları da görebilirsiniz. Sedir Adası ve Kleopatra Plajı'ndan da biraz bahsedeyim size. Mutlaka duymuşsunuzdur gerçi ama Gökova Körfezi'nde bulunuyor Sedir Adası. Karayoluyla, tekne turlarıyla ulaşım sağlanıyor. Bu ada Marmaris'teki en gözde yerlerden bir tanesi. Adada bulunan sedir ağaçlarının yeşilliği ve denizin maviliği gerçekten mükemmel bir uyum içinde görenleri mest ediyor. Burada bulunan antik kent ve Kleopatra Plajı tatil severlerin en çok cezbeden yerlerden. Adını bir zamanlar Kleopatra'nın burada denize girmesinden alıyor plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Bu muhteşem yer gerçekten hem doğal güzellikleri hem de tarihi yerleriyle kesinlikle görülmeye hak ediyor.

0: Marmaris harika bir yer ve orada keşfedilmesi gereken harika koylar ve plajlar var. Bunları anlatıyordum en son size. Devam edelim. Turunç Koyu'na geldi sıra. Hiç duymuş muydunuz? Turunç Koyu, Amos Koyu'na çok yakın bir mesafede bulunuyor aslında. Denizi oldukça serin olmasıyla ünlüdür. Eğer böyle soğuk denize girmeyi sevmiyorsanız bu aklınızda mutlaka bulunsun. Mavi bayraklı deniziyle yüzücülere büyük güven veren bir yer burası. Buradaki plaj oldukça küçük olduğu için genellikle tatil severler tekne turlarıyla buraya geliyor. Turunç Koyu'na karayoluyla da ulaşım sağlamak mümkün ama virajlı ve biraz zorlu bir yola sahip olduğunu söyleyeyim. Onun için karayoluyla ulaşım çok tercih edilmiyor. Buradaki turunç ağaçlarının yeşilliği ve denizin berraklığı ile maviliği sadece mükemmel bir uyum sağlamakla kalmamış. Ortaya gerçekten harika da bir manzara çıkarmış. Kumlubük plajını da araya sıkıştıralım. Turunç'un hemen arkasında yer alıyor Kumlubük plajı. Sadece böyle doğayla iç içe olmasıyla değil, sessizliği ve sakinliğiyle de dikkat çekici. Kalabalıktan uzak olan bu yere gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Çevrede herhangi bir işletme olmadığı için mutlaka yanınızda yiyecek ve içeceklerinizi getirin. Çevrede işletmelerin olmaması adeta doğayı kucaklayan bu bölgede gerçekten mükemmel bir piknik yapmanızı da sağlayacaktır. Ama lütfen gittiğiniz yerlerde mangal yakmayın. Biliyorsunuz bu sene çok canımız yandı bu konudan. Lütfen evinizde yiyeceğinizi yapın, koyun çantalara öyle gidin. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim birlikteyiz hemen sonrasında.
1: Bir bakın

0: siz.
1: En son ne demiştik? Marmaris harika, cennetten bir köşe ve orada keşfedilmeyi bekleyen harika koylar ve plajlar var. İşte onlardan bir tanesi Çiftlik Koyu. Hiç duymuş muydunuz? Çevresinde çok az yerleşim yeri var, duymadıysanız. Bundan duymamış olabilirsiniz. Doğası ve sakinliğiyle herkesi kendine hayran bırakan bir yer olarak ön plana çıkıyor. Özellikle bu koydaki deniz tertemiz, dalgasız ve ılık olduğu için tercih ediliyor. Tatil severler buraya genellikle tekne turlarıyla geliyorlar. Çünkü karayoluyla ulaşım biraz zahmetli. Uzunyalı plajını da araya sıkıştıralım. Marmaris koyları ve plajları arasında bulunuyor Uzunyalı plajı. İçmeler ve Marmaris Halk plajının tam ortasında yer alıyor. Oldukça uzun bir plaja sahip. Merkeze 10 kilometre mesafede. İşte bu nedenle ulaşımı kolay. Bu mükemmel plaja geldiğinizde denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ama ulaşım kolay olduğu için bilin bakalım ne var? Tabii ki kalabalık var. Ama ben kalabalıktan öyle çok da sıkılmam derseniz orada bisiklet sürebilirsiniz. Dilediğiniz kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Uzunyalı plajı herhangi bir mevsimde gelip huzur bulabileceğiniz dünya üzerindeki bir cennet diyebilirim. Gebekse Koyu'ndan da bahsedeyim size. Ülkemizdeki en iyi dalış noktalarından bir tanesi çünkü. Özellikle deniz altında bulunan zengin canlı çeşitliliği sayesinde oldukça tercih ediliyor. Bu koya araçla ulaşım sağlanmıyor. Bu sebeple ya tekne turlarıyla ya da Çiftlik Koyu'ndan başlayan böyle patikayla Gebekse Koyu'na kadar ulaşım sağlayabilirsiniz. Kesinlikle görülmesi gereken koylardan bir tanesi. Zengin deniz habitatı sayesinde böyle dalgıç ekiplerinin uğrak noktalarından da biri. Zamanımız çok azaldı. Son olarak Selimiye'den de bahsetmek istiyorum size. Geçmişteki ismi Losta Selimiye'nin. Yeşil ve mavinin mükemmel bir uyum içinde olduğu, buradaki doğal güzelliklerin sadece böyle insanın gözüne hitap etmekle kalmayıp adeta ruhuna işlediği görkemli bir yer. Aslında köy olan bu yerde kış aylarında yaklaşık 1000 kişi konaklıyor. Fakat havalar ısınmaya başlayınca tabii ki bu sayı büyük bir artış gösteriyor. Güvenli bir koyla birlikte berrak ve tertemiz bir denize sahip olan Selimiye, mavi ve yeşilin az önce de söylediğim gibi olağanüstü birleşimini görmek ve unutulmaz bir tatil yaşamak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerler.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Artı Eğitim Eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv Adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Reklamlar.
0: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye.
10: cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
14: Chery. Reklamları dinlediniz.
15: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
16: Spor.
15: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
17: Para piyasaları.
15: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
17: Hava durumu.
15: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
18: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner, Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
7: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Reklamları dinlediniz.

Radio Fresh. Radio Fresh.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Reklamlar.

0: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner, Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
4: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kurtul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeyle geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.
12: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine...
13: Tuncay Saran Show. Saran Show.
12: Çok ilginç bir ilan gördüm internette arkadaşlar. Şöyle bir şey yayınlamışlar. Bak aynen şöyle. Bir şarkıcıya verilmek üzere şarkı aranmaktadır. Bir şarkıcıya ya. Tarkan ilan vermiş, düşünsene. Yeni albüm için şarkı bulamadık, ver ilan ver ya, of. Şey geldi aklıma, bizim bir arkadaş çok eskiden radyoda kendi şarkısını söylemişti bize gitarıyla. Böyle baka kalmıştık. Vallahi öyle etkilenmiştik ki. Ya adam şarkısını söylerken ve o gitarın tellerini tıngırdatırken sanki böyle oradan kelebekler çıkıp uçuşuyordu yani. Öyle güzel bir şarkıydı yani. Hatta bilgisayara kaydettik, arkadaş gitarıyla çaldı. Biraz amatör bir kayıt oldu tabii ama arada bir dinlemişizdir falan. Ondan sonra ben bu şarkının insanlar tarafından bilinmesini istedim. Yani çünkü o kadar güzel bir şarkı. Dolayısıyla arada bir mesela bazı girişimlerim oldu. Ünlü biriyle tanıştığım zaman, karşılaştığım zaman şarkıdan bahsettim. İnternetten bir şekilde ulaştırmaya çalıştım bazı ünlülere falan ama bir şekilde kısmet olmadı, nasip olmadı. İnsanlar bu şarkıyı öğrenemedi. Hani keşke herkesin tanıdığı bir ünlü, herkesin tanımasına da gerek yok. Birisi alsa söylese, şarkı patlasa, herkes öğrense. Çünkü öyle bir şarkı, patlayacak da bir şarkı gerçekten aslında ama şimdiye kadar bir şekilde nasip olmadı. Çok güzel bir şarkıdır. Aslında kayıt amatör olmasa buradan da yayınlardım ama birazcık amatör olduğu için belki bir gün yine de bir kere ettiğine yayınlarız. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Uyumadan önce yattığın yerden böyle televizyon izlemek çok keyifli bir şey değil mi ya? Gerçi artık öyle uyumuyoruz ama telefonla oynayarak uyuyoruz yani. Ama güzeldi ya. Yer yatağında yattım ben uzun yıllar bir dönem. Ah, çok keyifli bir şeydi. Özellikle de çok ilgili olmasam da aslında futbol tartışma programlarını açık bırakırdım. Öyle uyurdum. Ahmet Çakarlar filan. Renkli oluyordu çünkü o tartışmalar. Ziya Şengüller, Erman Toroğlu aralarındaki tartışmalar. Yükselen tansiyon, bütün o saçmalıklar. Eğlenceli bulurdum. Ve şöyle bir şey oluyordu yattığım yerden izlerken. Kumanda elimde uykuluyordum böyle. Kendimden geçtiğim anlar oluyordu. Kumanda böyle hafiften serbest kalıyordu falan. Sonra bir an kendime geliyordum. Bakıyordum elimde bir kumanda. Ya yat uyu. Kur televizyonu yarım saate bir saate uyu. Oh, ne ısrar ediyorsun. Anlamsızca ne kadar uykum gelirse gelsin seyretmeye çalışıyordum programı. Böyle artık bayılacağım. Hala elimde kumanda izlemeye çalışıyorum falan. Bir yandan da ilginçtir korkardım ölür müyüm acaba diye. Uyumadığım için. Uykusuzluğun sınırlarında dolaşırken. O uykusuzluktan bayılmak üzere olduğum anlarda. Uçurumdan aşağı düşer miyim acaba diye. Hayır, bir şey olur mu acaba kalp krizi falan. Aklımdan geçerdi yani. Öyle bir şey olabilir mi diye. Ama araştırdım bir insan uyumadan 10-11 gün bile dayanabiliyormuş. Hatta daha uzun uykusuz kalan bile olmuş. Guinness Rekorlar kitabında belirtilen bir rekor 449 saatle yani 18 gün 17 saatle Maureen Weston diye birine aitmiş. 1977 yılında kırılmış bu rekor. Ama artık bu tür rekor taleplerini almıyormuş Guinness. Sağlığa zararlı olduğu için. Düşünsene 18 gün 17 saat uyumamış ya. 18 gün sonrasını düşünsene. O zamana kadar uyumuyorsun şu andan itibaren. İnanılmaz bir şey.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Akde Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Müzik dünyamızın sevilen ismi Tuba Özerk şimdi.

0: ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız. Öncelikle nasılsınız Tuğba Hanım?
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok çok iyiyim. Sevgiler, sesimin ulaştığı hem sizlere hem dinleyicilere hem tüm radyo çalışanlarınıza herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Şimdi Tuğba Hanım size, sizi biraz daha yakından tanıyabilmek adına bazı keyifli sorular soracağız.
1: Pekala.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tamam.
0: Hayatta sizi en çok heyecanlandıran, motive eden, yaşamın anlamı diyebileceğiniz şey nedir Tuğba Hanım?
1: Müzik.
0: Hiç böyle bir şey yaşadım ya, artık ölsem de gam yemem diye düşündürtecek kadar güzel bir şey yaşadınız mı?
1: Yani.

0: yaşadıklarımla. O anlar çok kıymetli anlar oluyor herhalde.
1: Evet, peki bu doğaçlama bir soru olacak. Sizi hiç zor durumda bırakan bir gülme krizine yakalandınız mı? Hiç olmaması gereken bir yerde.
0: Oldu tabii canım. Bazen oluyor öyle şeyler. Televizyon programı olabilir. Hani böyle vardır ya. Falan. Evet. Herhalde tam olarak gösterebildim mi bilemiyorum.
1: Evet evet, evet. Anladım.
0: Yani öyle olur ya. Oldu tabii, olmaz.
1: Kıkırdamak.
0: Evet.
1: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Tuğba Özerk'le konuşuyoruz. Onu daha iyi tanıyabilmek adına keyifli, eğlenceli sorularımız var. Tuğba Hanım, başka hiç kimsede görmediğiniz ilginç bir huyunuz var mı? Varsa nedir? Mesela ben size bir örnek vereyim. Kendimle ilgili. Mesela ben çoraplarımı ayaklarımla çıkarıyorum. Ellerimle çıkarmıyorum. Bunu çok ilginç buluyorum. Başka kimsede olmadığına inanıyorum.
0: Ay çok şeker. Onu bazen ben de yaparım, biliyor musunuz? Eve

0: ediyorum yani
1: ona. Olabiliyor insanlar. Aynı yere kafamı vurdum derken yani aynı anda mı böyle? Hani yoksa farklı farklı zamanlarda mı? Nasıl?
0: Yok aynı anda kalkarken bir sonra toparlayıp bir iki üç yani. Çok komik değil mi? Gerçekten çok
1: evet,
0: komik.
1: Evet hakikaten. Ya bir komedi filmi evet. Sahnesi gibi. Dalgın bir insan mısınız? Böyle çok büyük bir dalgınlığınız var mı?
0: Aşırı olmasa da evet biraz dalgın sayılırım. Bazen unutabiliyorum. Ama o çok bence yoğunluktan ve çok fazla şeyle meşgul olmaktan herkeste olabilir diye düşünüyorum.
1: Tuba'm şimdi farklı bir kategoriye geçiyoruz. Farklı bir dala konuyoruz. Bu yaşınıza rağmen hala yapıyor olduğunuz çocukça bir şey var mı?
0: Saçlarımla oynuyorum. Hep böyle düz gibi böyle dile dile vururum. Saçlarımla oynarım ben.
1: İki sorumuz kaldı. Bunlardan bir tanesi şu. Tuba, bir ameliyatla bir huyunuzdan kurtulabileceksiniz. Böyle bir imkanınız var. Hangi huyunuzu aldırırdınız?

0: fazla değil ama yani inanın bir dilim ekmeğim olsa hepsini veririm. Öyle bir insanım.
1: Ne kadar güzel. Evet. Keşke herkes sizin gibi bir kalbe sahip olsa diyelim o zaman.
0: Sağ olun. Ne kadar naziksiniz. Ne kadar güzel sorular. Ne kadar farklı. Ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence. Çok memnun oldum bu programda.
1: Çok teşekkürler Tuğba Hanım. Bu sözleri sizden duymak da ayrıca benim için bir gurur kaynağı.
0: Çok güzel. Hepsi çok güzel. Ben radyolara çok kıymet veren bir sanatçıyım. Ve radyo hiç çıkartan bir sanatçıyım. Ama yani radyo

0: var benim zaten çok kıymetliyim ama burada da farklı bir sohbet yapmış olduk. O da bana ekstra bir mutluluk verdi. Çok mutlu oldum. Dinleyiciye de inşallah geçmiştir bu samimiyetim.
1: Bence mutlaka geçmiştir.
0: Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Biz de teşekkür ederiz. Tekrar inşallah görüşmek üzere başka sorularımızla.
0: İnşallah. Seve seve. Sevgiler efendim. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Siz de. Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Artı eğitim, eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
16: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? Koronavirüs pandemisinin ilk başladığı günlere gidiyoruz.
17: Zaman makinesi.
18: Bu koronavirüs çılgınlığı devam ediyor arkadaşlar. Koronavirüs çılgınlığı, koronavirüs modası. Son zamanlarda bu virüs çok moda oldu. Bu arada maske takmak çok önemli biliyorsunuz ama virüs sadece ağız ve burundan değil, göz ve kulaklardan da bulaşıyor. Yani bu durumda en iyisi aslında hem nefes almayacağız hem bakmayacağız. Öyle her yere bakmanın alemi yok. Hem duymayacağız, her şeyi duymanın alemi yok. Hem de koklamayacağız. Gerisini biliyorsunuz. Koronavirüse karşı nasıl korunabileceğimize dair anlatılan şeylerden bir tanesi de sık sık elimizi yıkamak. Açıkçası ben yıkamıyorum. Düşünsenize, işinizin başındasınız ve birden kalkıp durup dururken gidip elinizi yıkıyorsunuz. Kolay bir şey değil yani. Sonra söylenen şeylerden bir tanesi şu: sık sık kolonya kullanın. Evet, ben zaten sık sık kolonya kullanan birisiyim ama sürekli cebimde kolonya tutup da ikide bir de kolonya kullanan bir insan değilim. Bir de diyorlar ki kolonya kullandıktan sonra ellerinizi ovalamayın. Kolonya öyle dursun. Islak ıslak dursun elleriniz yani. Çok saçma değil mi? Nasıl ovalamayabilirsiniz ki? Ellerinizi o şekilde nasıl tutabilirsiniz? Mümkün değil. Ve sadece ellerinizi o şekilde tutarsanız bir kıymeti var mı ki yani? Kafanızı da komple kolonyaya bulayıp öyle durmanız lazım. Her an virüs gelebilir çünkü. Ve o şekilde de duramazsınız. Çünkü kolonya uçucu bir şey. Kısa süre sonra kuruyacaksınız. Ve sonra tekrar mı kendinizi kolonyaya bulamak zorunda kalacaksınız? Bir de diyorlar ki telefonların ekranları da virüs tutuyormuş çok. O yüzden sık sık silin diyorlar. Bütün bunları yapan bir insan hayal edebiliyor musunuz? İkide bir de ellerini yıkayan, sürekli her tarafına kolonya süren, zırt pırt telefonun ekranını silip duran bir insan.
17: Zaman makinesi.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şöyle çok garip bir rüya gördüm arkadaşlar. Rüyamda radyoda çalışan, yemekleri yapan bir abla var. O benim fotoğrafımı çekiyordu. Ve ertesi gün radyoda şöyle bir şey oldum. Birden böyle hep beraber haydi bakalım arkadaşlar toplanıyoruz, bir fotoğraf çekilelim. Hadi bakalım sen de gel falan. Hep beraber böyle bir toplanma durumu oldu. Şaşırdım ben de yani. Ne oluyor, hani kuruluş yıl dönümümüz değil, özel bir gün değil filan. Yani neyse, öğrenemedim yani neden toplanıp hep beraber fotoğraf çekindiğimizi, ama çekindik ve bütün radyo personeli hep beraber aynı karede çıkalım diye o ablamızdan fotoğraf çekilmesi istendi. Ve böylelikle rüyam bir nevi gerçek oldu. Ya düşünsene, ortada hiçbir sebep yok. Durup dururken damdan düşer gibi toplanıp böyle bir fotoğraf çekilme olayı. Yani. Hani sanki bilmeden böyle benim rüyamı gerçeğe dönüştürmek istemişler gibi. İlginç bir şeydi.

Küçükken karanlıktan korkarız ya hepimiz. Büyüklerimiz bile bazen korkar bazı durumlarda. Küçükken hatırlarım mesela rahmetli babaannem şöyle bir şey derdi. Yani karanlığa git, karanlığın içine gir. Mesela köyde evimizin önü geceleri karanlık olurdu. Öyle hatırlıyorum. Şimdi öyle olmuyor ama karanlık yerleri yine var. Neyse, karanlığın içine gir diyordu mesela. Orada 3 defa arka arkaya amelim yutayım seni de korkun gidecek diyordu. Kaç defa yaptım dediği şeyi ama korkum gitmedi. Girerdim karanlığın içine. Amelim yutayım seni, amelim yutayım seni, amelim yutayım seni. Yok. Amelim yutayım seni. Hala korkuyorum. Amelim yutayım seni. En son geri dönerdim. Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Birazcık sakat bir laptopum var arkadaşlar. Bazı şeyleri yapamıyor. Klavye problemi var falan ama en büyük problemi ekranı. Menteşeleri sıkıntılı laptopun. Yani böyle belli bir şekilde tutup kapatmak gerekiyor. Belli bir şekilde dikkat ederek açmak gerekiyor falan. Halders diye açmamak gerekiyor. Ya bu kadar pahalı bir laptopun çok iyi bir donanımı var, çok iyi bir marka olduğunu düşünüyordum en azından. Zamanında alırken bayağı para vermiştim ama çok tırt çıktım. Yani bir kez daha ne kadar çok para verirsen o kadar iyidir lafının her zaman gerçek olmayabileceğini ispatladı bana. Çok kibar bir aletmiş. Hakikaten çok sıkıntı çıkardı bana. İdare ediyor ama. Neyse, ekranın böyle bir problemi var abi. Mesela ekranından tutup kaldırmaman gerekiyor. Kaldırırsan ekran sağ taraftaki menteşesine ayrılıyor. Bir gün böyle bir şey olmuştu. Şok olmuştum resmen. O görüntü karşısında kala kaldım böyle. Varım yoğum çünkü benim o laptop yani. İşlerimi yapıyorum, film izliyoruz. O yüzden çok hassas davranmak gerekiyor yani. Bu kibar arkadaşımızın ekranını öyle hars diye açmamak gerekiyor filan. Belli bir şekilde tutup açmak, kapatmak gerekiyor. Ekranından tutup kaldırmamak gerekiyor falan. O yüzden mesela çocuklarla laptopu baş başa bırakmamaya çalışıyorum. Mümkün mertebe birisine vermemeye, vereceksem de başında durmaya çalışıyorum filan. Ama nasıl olduysa, nasıl yaptıysam boşluğuma denk geldi herhalde. Önemsemedim. Laptopu babam istedi, verdim abi işe giderken. Çalışırken bir şey için lazımmış, o gün verdim. Akşam geldi bilgisayar. Ekran bu sefer solundaki menteşesinden çıkmış. Bilgisayarı açtım. Ekranın sol yarısı simsiyah. Abi... Hep korktuğum bir şeydi yani. Hadi sağ taraftaki menteşesinden bir iki defa çıkmışlığı var, takıyorsun bir şekilde hani kör topal kullanıyorsun ama sol taraftaki menteşesinin içinden geçiyor hayati organlara giden damarlar, öyle söyleyeyim yani. Görüntüyü oradan ileten ince hassas kablolar var falan, oradan çıkmış ve görünce böyle dünyanın başıma yıkıldım. Abartmayayım ama dokunmak istemiyorum, böyle bir kötü oldum. Hafifçe tuttum ekranın köşesinden, arka tarafına baktım. O içindeki kartuş gibi bir şey var, ortadan ikiye bölünmüş. Allah'ım. Ya diyorum, ben nasıl bunu babama verdim ya. Yani hayır, adamın da çok suçu yok. Tamam, hani elektronik cihazları kullanmada herkes çok hassas olmayabiliyor zaten. Ama ben de söylemeliydim yani, şöyle dikkat etmen lazım falan filan. Ya da aslında direkt hiç vermemeliydim yani. Ondan sonra... Uyandım, rüyaymış. Abi öyle sevindim ki. Müthiş bir duyguydu.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner, Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: İnternet fenomeni pamuk helvacı diyor. Dinleyelim.
1: Kim gelmiş, niye gelmiş, ne getirmiş? Bu adam burada niye bağırıyor, ne satıyor? Güzel bakıyorsanız tebrik ederim. Hadi 10 kere bakacağını da bir kere alsanız ondan iyidir. Hadi çaya çorbaya doldur torbaya. Hacıya, hocaya, karıya, kocaya, çoluğa, çocuğa, yaşlıya, gence her kesime helva. Hadi camilere hoca, koca, koca, karılara koca buldurur helva. Ne helvaymış be.
0: Çok güzel ya.
2: Hatta beni çok seviyor. Burada vatandaşlar da kardeş, abi, bacı, kardeş gibi.
0: 14 yaşından beri yapıyormuş bir de.
2: Kendim böyle milletle birebir diyalog kura kura, konuşa konuşa hazır cevaplayayım. İnsanın ağzından çıkarken lafı ben onun cevabını veririm. O şekil burada şaka.
0: Üç çocuğu varmış, üçünü de üniversite okutmuş, birisini de evlendirmiş. Bravo. Çok tatlı bir amca. Ve o maniler çok şeker değil mi ya? Ezberlemiş herhalde tabii onları. Uzun zamandır bu işi yapıyor olsa gerek. Çok güzeldi. Peki devam ediyoruz.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yandex uygulaması kullanıyordum, tamam mı ben? Bulut uygulamasını kullanıyordum bir şey için. Bunun için işte. Daha önce bunun için biz Yandex kullanıyorduk. Anlayan anladı. Ücretli hale geldikten sonra işte ücretsiz bize verdiği hak yetiyordu zaten bulut sistemi. Ücretli hale geldikten sonra ben aldım üyelik ama herkes almak istemedi. Yani herkesi de zorlayamam diye düşündüğüm için Dropbox'a geçelim dedik hadi hep beraber. Dropbox bulut sistemini kullanmaya başladık ama ben de almışlığımla kaldım bir aylık üyelik. Ama hemen iptal ettim yani bir aydan sonra yenilenmesin diye. Ama aklımın bir köşesinde de kalmıştı, tamam mı? Aradan bir 15-20 gün falan geçtim. Ondan sonra ya dedim ya, sürekli düşünüyordum yani acaba tamamen bağlarımı kopardım mı Yandex diskle? Hani bilgisayarımdan kaldırayım bir ara, tamamen her şeyi sileyim. Yandex disk hesabımı sileyim. Kart bilgilerimi kaldırayım. Hani acaba plan devam ediyor mu? Üyelik, abonelik devam ediyor mu falan? Bütün bunları bir gözden geçireyim. Kontrol edeyim, sıfırlayayım. Kökünü kazıyım diye aklımdan geçiyordu yani. Geçenlerde bir girdim Yandex diske. Planlar sayfası var, tamam mı? Paketler sayfası, abonelik işte, aile paketi, şu paketi, bu paketi, işte hepsiyle ilgili özet bilgiler var. Böyle yan yana olur ya, dikdörtgen kutular, sütunlar. Hangisini seçersen işte onun sayfasına gidiyorsun, ödemesini yapıyorsun falan. Şimdi ben Yandex diski kurcaladım biraz. Bir türlü şundan emin olamadım. Benim aboneliğim, planım devam ediyor mu acaba diye. Lan etmiyor işte. İptal etmiştin sen. Bakmana ne gerek var, tamam mı? Ama ben hani emin olmak için göreyim ne olur ne olmaz diye saçma bir şekilde ne pırkalıyorsun? Bırak. Abi şimdi o planları gösteriyor dediğim yer, o kutular var.

çekilmiştir. Ulan ne kadar kolay çektin yani. Yani niye böyle hemen çekti anlamadım. Yani orada bir bilgi sayfasına yönlendirir, bir şey olur, bir hani ödeme yap butonu olur, next olur, sonraki sayfa geç, ödeme sayfasına yönlendirir, şifre gelir, bir şey olur, maile şifre gelir ya da SMS'e falan filan. Yani o kadar basit oldu ki sadece bilgi almak için tıklamıştım. Paketin detaylarını göreyim diye tıkladım ben yani. Tık, anında çekildi para. Böyle kala kaldım, ne yapacağımı şaşırdım yani. Ondan sonra hemen işte araştırdım ettim, yapay zekaya sordum, kendim baktım ettim falan. Yani başlıca karşılaşılan sorunlar gibi bir bölüm buldum. Orada en başta şey yazıyor: yanlışlıkla ödeme yaptıysanız aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Birinci sıraya bunu koymuşlar. Yani demek ki o kadar sık rastlanılan bir durum yani. Abi nasıl bir sistem kurmuşsunuz Rus abiler? Hemen gitti. Allah'tan yani bakışla çekmiyor. Yani böyle bir bakıyorsun, göz gezdiriyorsun, böyle bunu mu alsam diye tık para çekiyorlar falan. Allah'tan öyle değil. Form doldurdu bakalım şimdi. Çözümünü bekliyorum, yanıt bekliyorum yani ne olacak. Bir yıllık abonelik aldım abi yanlışlıkla. Hiç istemezken. Bulut hizmeti 1 terabayt. Hiçbir şey yüklemediysen, yüklemezsen 5 gün içinde iade talebinde bulunabiliyormuşsun yani bakalım. Ay Allah'ım ya, olaya bak abi ya. Yandex diskle bağları koparmış mıyız diye emin olmaya çalışırken gereksiz yere durup dururken yani fazla zorlamayacaksın abi hiçbir şey. Buradan alınması gereken ders bu. Bağları koparmış mıyız diye emin olmaya çalışırken sımsıkı bağlamak yanlışlıkla. Daha çok yani. Abone değilken bir yıllık abonelik almak. İşte böyle olur. Fazla zorlarsan bazı şeyleri.

0: Abi iyi yayınlar. Bütün hikayelerini dinledim. Nasıl dinlemiş olabilirsin bütün hikayelerimi ya? Yani herhalde bu programda binlerce hikayemi anlatmışımdır. Şaşırdım açıkçası yani. Bence dinlememişsindir. Kaçırdığım olduğunu düşünmüyorum yazmış. İdolümsün. En çok market hikayelerini seviyorum. Sen de seviyorsun galiba, marketlerde başından geçen çok şey var. Evet, hakikaten hikayelerimin ana üssü marketler gibi bir durum var yani. En azından öne çıkan yerler arasında hakikaten. En az 15 olayını biliyorum markette geçen. Turhal'dan Erdem iyi yayınlar abi demiş. Tuncay Saran Şovcuyuz demiş. Çok teşekkürler sevgili Erdem'cim. Turhal'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ben de sizi çok ama çok seviyorum. Abi böyle hafif neşeli, çok güzel bağımlılık yapan bir programım var. Bravo sana, yıllardır takibindeyim. İlk defa mesaj attım. Tokat'tan Selim. Bugün Tokatçıyız. Selim, bu güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Şimdilik mesajlarımız bu kadar arkadaşlar.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Artı eğitim eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan

0: Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök. Göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
4: Sayona, cheese'nin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
8: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
8: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
12: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
13: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
14: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
13: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
14: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
13: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
14: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Haber.
17: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi.
16: Spor.
17: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
16: Para piyasaları.
17: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
16: Hava durumu.
17: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
18: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'ta yaptık. Misafir isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardındansa Bengü'ye kulak veriyoruz bu kez. Dur Nereye isimli şarkısını seslendiriyor da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal'dan dinledik. Sen Yokken isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Jabbar ve Deep Rise beraberliğiyle devam edelim şimdi. Aldatıldık radyonuzda.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı seslerinden biri Gülşen'di konuğumuz. İtaat Yok isimli şarkısıyla beraber günün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Ardındansa güçlü bir ses Tantaşçı karşılıyor bizi. Gidişat isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: yenisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner, Doğu Kent.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Artı eğitim, eğitim.
14: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademi Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
0: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radio Fresh.
7: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
10: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
11: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
12: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
11: Küçük ev aletleri.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon: 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv Adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
8: Chery. Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.
5: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
6: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 5. Endamın kapatıyor gözüm, inan körüm, sen ateş ol.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Radio Fresh.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: darılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.